0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhabalar değerli türkü ve şarkı dostları. Güzel türkülerimizin ve şarkılarımızın yer aldığı yerli ses sanatçılarımızdan birbirinden güzel eserlerin dinletildiği ve dinlediğimiz programımıza hoş geldiniz efendim. Teknik yapımda arkadaşım Agop Tadeosyan, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Yine birbirinden güzel türkülerle bizler gününüze neşe katacağız. Ve değerli dinleyiciler, Angel Gurgiev kendisi çok ünlü bir saz ustamızdır ve klarnet ustası Bayram Ali Kirişef'in müziğiyle giriş yaptık. Sana Aşığım adlı eserle programımıza başlamış bulunuyoruz. İlerleyen dakikalarda yine yerli ses sanatçılarımızdan türkülerle beraber olacağız. İlk türkümüzü 4 ses 5 saz topluluğu eşliğinde Mehmet Davut seslendirecek ve Güle benzettim seni diyecek.

sarı saçlarının teline hayran, o ince beline olayım kurban başlığını verdiğimiz programımızda aşk, sevgi, güzellik böyle birbirini takip edecek değerli dinleyiciler. Mehmet Davud'un türküsünün ardından Hafize Beysim gitmeden seni dur bir göreyim diyecek yerli ses sanatçımız. Bizler de buradan Türkiye Bursa'da oturduğu Hafize Beysim Güne kocaman selamlarımızı da göndermiş bulunuyoruz.

türküleri güzel mi güzel. Ve ne güzel ki yerli ses sanatçılarımız arasında böyle kız kardeşler de var. Zeliha ve Ümgülsün Şevkedovlar kız kardeşlerden Yeni Odalar Yaptırdım türküsünü sunuyoruz. Bildiğim kadarıyla kendileri Silistra'nın Bradvari köyünde doğmuş yetişmiş ve bu konuda da sizden gerek bilgileri de istiyoruz. Şimdi Zeliha ve Ümgülsün kız kardeşler söylesin.

Yayınımız, programımız devam ediyor. Sarı saçlarının teline hayran, o ince beline olayım kurban dedikten sonra aşk sevginin ardından ne geliyor değerli dinleyiciler? Düğün derne gelir ve en güzel düğün türkülerinden bir tanesini sevgili Adem Bayraktar söylemiştir. Kendisi yıllardır ömrünü, hayatını ve sanatını Razgrad Tiyatrosu'na adamış bir sanatçımızdır. Düğün dernek kurulur, akan sular durulur, gelinin şerefine çifte davul vurulur diyecek Adem Bayraktar.

Sevgili Adem Bayraktar'ın onursal vatandaşı olduğu Rusya'nın Glodzow kasabasına da selamlarımızı gönderiyoruz. Orada Adem Bayraktar onlar için bir gurur kaynağıdır. Ve Adem Bayraktar'ın önümüzdeki günlerde, haftalarda, yıllar önce yaptığım röportajını bir kez daha dikkatinize getirip onun türkülerle süslemeyi de düşünüyoruz sevgili dinleyiciler. Agop'la birlikte onun türkülerini teker teker sıraladık. Ama kendisine başka bir programda yer vereceğiz. Sevgi, aşk olunca ardından ne gelir dedik? Düğün dernek kurulur dedik. Ve düğün dernekte tabii ki sevginin sembolü olan çiçekler, bahçe gülleri de gelir. Şimdi Elif İsmail, bahçelerde güller var diyecek güzel türküsünde.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, hatırlıyorum, bizim sistemimizin çökmemesinden önce, daha doğrusu o hacker saldırısından önce birbirinden güzel konserlerimiz vardı. Hatta böyle yarış içine bile girmiştik. Mesela hatırlıyorum, sevgili arkadaşımız Müjgan Bakarova özellikle kadın isimlerine adanan türküleri sırasıyla dizmiş ve birbirinden güzel konserler hazırlamıştı. Ne yazık ki ardında hiçbir şey kalmadı ama illaki kadınlarımıza, güzel isimlere adanan türkülerimizi bizler teker teker dinletmeye devam edeceğiz. Şimdiye kadar hiç sayımını yapmadım ama zannedersem en güzel kadın isimlerinin başını, bu listenin başını Eminem türküleri çekiyor. Ve bugün sevgili Beyti Beytullah'ın sesinden bir Eminem türküsü var. İsperihin Todorovo köyünde doğup yetişen sevgili Beyti Beytullah'a yaşadığı ailesiyle birlikte İstanbul'a sevgi ve selamlarımızı gönderiyorum. Tüm hayranların adına ve Eminem diyorum.

Değerli dinleyiciler, bu güzel konserimize Rodoplar'dan başladık. 4 ses 5 saz topluluğunun solisti Mehmet Davut'tan güzel bir türkü dinledik. İlk türkümüz Güle Benzettim Seni oldu ve ardından gelsin türküler ve yolumuz hala Dobruca ve Deli Orman'da, Kuzeydoğu Bulgaristan'da seyrediyor. Fatme Gül Kocuklieva, kendisi Silistra'nın Ruynu köyünden bir ses sanatçımız. Ondan da bugün bir türkümüz var. Agop'la birlikte seçtik. Dere geçtikçe yârim diyecek bu güzel türküsünde yerli ses sanatçımız. Müzik

biraz önce iki kız kardeşe ses verdik ve yeni odalar yaptırdım türküsünü dinlemiştik Zeliha ve Ümgülsün Şevkeduf kız kardeşlerden. Şimdi ise Silistra'nın İskra köyünden, İskra köyünün gururları Aliye ve Nuriye Adilov kız kardeşler söyleyecek ve Muşmula diyecek.

Kadın isimlerine, kadınlara adalan türkülerimizden bahsetmiştim. Gerçekten Emineler, Fatmeler, Ayşeler var da var. Ve önümüzdeki günlerde, haftalarda umarım öyle konserlerde hazırlamaya gayret gösteririz. Daha doğrusu gücümüz yeter. Ama bir türkü var ki onu çok çok seviyorum. Vasfi Şaban'ın sesinden bir münever türkümüz var. Ve tüm müneverlere de armağanımız olsun.

Deli Orman Dobruca, Kuzeydoğu Bulgaristan'da böyle köy köy gezdikten sonra gelin şimdi hep beraber Rodoplara gidelim sevgili dinleyiciler. Kırcali'nin Zdravçet köyünden Ali Ahmedov Feyzullov'un güzel bir türküsü var. Bundan birkaç ay öncesi hatırlıyorum Kırcali'nin Kayloba köyünden devamlı dinleyicimiz Mümin Ali Bey arayıp kendisini selamlamıştı. Benim bir dostum var demişti Zdravçet köyünden Ali Ahmedov Feyzullov. Kendisi şu anda Türkiye Balıkesir'de oturuyor. Yıllar öncesi tesadüfen oğlu buraya okumaya gelince kendisiyle tanışmıştı. Ve tanıştığımızda Mesut adındaki oğlu bizim bir gün radyoya gelmişti. Ve radyoda konuşurken benim babamın da türküleri var. Zannedersem radyonuzda dedi. Peki baban kimdir? Ve isminin Ali Feyzullov olduğunu söyleyince türkülerini bulduk. Bir CD'ye doldurduk ve Mesut babası Ali'ye armağan olarak gönderdi. Bilmiyorum o günkü hali nedir ama Ali Ahmedov Feyzullov umarım çok mutlu olmuştur. Kendisine, kocaman güzel ailesine sevgi selamlarımızı ilettikten sonra Kırcali'nin Zdravçet köyünden onu hatırlayanlar varsa onlara da selam olsun. Ayrıca Kırcali'nin Kayloba köyünden Mümin Ali Bey'e de selam göndermeden edemeyeceğiz. Peki hangi türküyü seçtik? Yeşil Pınar Suyu desin Ali Ahmedov Feyzullov.

Bu programımızda da bölge bölge gezmeye dikkat ettik. Sevgili dinleyiciler, çaba gösterdik. Şimdi yolumuz Burgas'ın Ruyen Belediyesi'ne bağlı Tranak Köyü'nden geçecek ve Orhan Selim ve rahmetli Mürel Küçük'ün ikilisinin seslendirdiği Demirciler Demir Döver, Tunç Olur türküsünü dinletiyoruz.

Programımız değerli dinleyiciler Ulviye Ahmet, Cemil Şaban ikilisinden bir Deniz Kızı türküsüyle son bulacak ve ardından programımıza başladığımız Angel Gürgiyev ve Bayram Ali Kirişef'in Aşığım Sana eseriyle de son bulacak. Yeni konserlerde yeni türkülerle görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz. 26 Ağustos 2026 tarihli canlı yayınımızdan merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından her çarşamba günü olduğu gibi Aile Saati programıyla huzurunuzda olacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Ülke genelinde bazı yerleşim yerlerinde seller sonrası olağanüstü hal devam ediyor. İçişleri Bakanı İvan Demirciev, GPS'in uçakların sinyallerini bozmak için kullanıldığına dair kanıtlar var dedi. Eğitim ve Bilim Bakanı Georgi Vulchev, 2026-2027 eğitim öğretim yılı 15 Eylül'de başlayacak açıklamasında bulundu. Bulgaristan'daki ilk Alstom elektrikli trenler Eylül ayında sefere çıkacak. Ve Kırcaali'nin Rudina köyünde koyun keçi çiçeği hastalığı vakası tespit edildi. Şimdi haberler. Haftanın başında etkili olan şiddetli yağmurların ardından Batak Belediyesi'nde olağanüstü hal devam ediyor. Yağmurlar şehirdeki ve yakınlardaki Nova Mahala köyündeki evlere ve sokaklara hasar verdi. Yetkililer ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü hasarı değerlendirmeye ve etkilenen hanelere yardım etmeye devam ediyor. Peştera Belediyesi'nde de kısmi olağanüstü hal devam ediyor ve hasarın onarımı için çalışmalar sürüyor. Stara Reka Nehri'nin taşkın sularında kaybolan 58 yaşındaki adam 3. gündür kayıp. Polis, gönüllüler ve termal kameralı bir drone bugün arama çalışmalarına katılacak. Selden etkilenen Strumyani Belediyesi'nde de hasar tespit çalışmaları sürüyor. Nehir yatakları temizleniyor ve hasar gören su temini sisteminin onarılması ve bölgedeki demiryolu hattının yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Betya'nın atıfta bulunduğu İçişleri Bakanı İvan Demirciev, başkentte güvenlik güçleri tarafından keşfedilen güçlü GPS sinyal bozma sisteminin uçakların sinyallerini bozmak için kullanıldığına dair kanıtlar var. Elde edilen bilgilere göre cihaz bir yıldan uzun süredir çalışır durumda. Cihazın bir kısmı sökülmüş olsa da bulunan parçalar onun ciddi bir güce sahip olduğunu kanıtlamak için yeterlidir açıklamasında bulundu. Demirciev cihazın AMI lakaplı iş adamı Razmik Çakaryan'a da aralarında bulunduğu şirketlere ait olduğunu öne sürdü. Bakan Çakaryan'ın Christoforos Amanatidis Taki ile bağlantılı olduğunu ve ikisinin de araştırmacı gazeteciler tarafından Kapitan Andreevu sınır kapısında çeşitli faaliyetleri kontrol eden kişiler olarak tespit edildiğini belirtti. İvan Demirciev, uzun bir süre boyunca bu durumları kontrol etmeye kimse cesaret edemediği gibi Sofya'da sinyal bozucu cihazla bağlantılı olarak arama yapıldığı işletmenin önünde de bir polis devriyesi bekliyordu. O günlerin geride kaldığını anlamanın tam zamanı. Ayrıca Kapitan Andreevu sınır kapısı yakınlarındaki bir evden ele geçirilen başka bir cihazdan elde edilecek kayıtları da bekliyoruz ifadelerini kullandı. BNR'ye ve BTA'ya açıklamada bulunan Eğitim ve Bilim Bakanı Georgi Vulchev, okul ve okul öncesi eğitim yasasında belirtildiği üzere öğrenciler için yeni eğitim yılı 15 Eylül Salı günü başlayacaktır açıklamasında bulundu. Bakan böylece eğitim yılının yaz aylarında uzamaması ve okul saatlerinin optimize edilmesi amacıyla okul yılının 14 Eylül'de başlatılması önerisi etrafındaki kamuoyu tartışmasına son verdi. Bu hafta okul ve okul dışı günlerin kesin tarihleri, okul dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri ve öğrenci tatilleri netleşecek. Ulaştırma Bakanı Georgi Peev, ilk Alstom elektrikli trenin Sofya Merkez Tren Garı'ndaki tanıtımı sırasında Avrupa Birliği Toparlanma ve İstikrarlılık Planı kapsamında Bulgaristan'a teslim edilen ilk iki Alstom elektrikli trenin Eylül ayının başında sefere çıkması bekleniyor, dedi. Alstom'un Avrupa Bölgesi Başkanı Andrew De Leone, trenin 6 vagonu, 325 yolcu kapasitesi, tam klima sistemi ve 35 ila 40 dereceye kadar sıcaklıklarda çalışmaya uygun yapısıyla dikkat çekti. Betya'nın aktardığı üzere her yolcunun mobil cihazını şarj etme olanağı mevcut, 4 tuvalet ve bisikletler içinde yer var. İlk iki trenin Pernik, Sofya, Plovdiv, Svilengrad güzergahında hizmete girmesi bekleniyor. Bunun nedeni bu güzergahta saatte 160 kilometre hıza kadar çıkabilen daha fazla bölüm bulunmasıdır. Bakan Peev, yaklaşık 40 tren sürücüsünün yeni trenlerle çalışmak üzere eğitildiğini belirtti. Ülkemize şu anda sertifikasyonları sürecinde olan 12 tren daha teslim edildi. Ayrıca 23 lokomotifin daha teslimatı bekleniyor. Kırcalı valisi tarafından yapılan açıklamaya göre Rudina köyünde bir hayvan çiftliğinde koyun ve keçi çiçeği salgını tespit edildi. Benere Kırcalı Radyosu'nun aktardığı üzere vakayla ilgili 5 kilometrelik koruma alanı ve Kırcalı ile Haskovu ilinden köylerin dahil olduğu 20 kilometrelik gözetim bölgesi oluşturuldu. Koyun ve keçi çiçeğine yakalanan ve temaslı hayvanlar itlaf edildi. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Kapitan Andreevo sınır kapısında Türkiye'den Bulgaristan girişinde binek araç yoğunluğu devam ediyor. Sırbistan, Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 18 ciddi trafik kazasında 22 kişi yaralandı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 190 yangın ihbarı alındı ve toplam 148 yangın söndürüldü. Can kaybı yaşanmadı. Spor. Grigor Dimitrov, Amerika Açık tenis turnuvası ana tablosuna katılmaya hak kazanmak için ilk eleme turunu kolayca geçti. Dünya sıralamasında 137. sırada yer alan Bulgar tenisçi, 195. sırada bulunan Lorenzo Giustino'yu 6-0, 6-3'lük setlerle mağlup etti. 2019'da New York'ta yarı finalist ve 2024'te çeyrek finalist olan 35 yaşındaki Grigor Dimitrov, İlk seti rahat bir şekilde kazandı. İlk servislerinin %70'ini kazanırken 3 servis kırma girişiminden 3'ünü de başarıyla sonuçlandırdı. İkinci sete bir kırılma noktasıyla başladı ve maçı ilk maç puanında bitirdi. Elemelerin yarı finallerinde Bulgar tenisçi dünya sıralamasında 205. sırada yer alan Kazakistanlı Timofey Skatov ile karşılaşacak. Hava durumu. Perşembe günü güneşli, ilerleyen saatlerde bulutlu hava seyredecek. Kuzeydoğu Bulgaristan'da ve öğleden sonra dağlık bölgelerde gök gürültülü kısa süreli yağmur yağacak. Dolu yağışı ihtimali var. Kuzey, kuzeybatıdan hafif ile ılımlı rüzgar esecek. Yarın en yüksek hava sıcaklığı 27 ila 29, Sofya'da 31 derece civarında olacak. Dağlarda güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra batı ve orta Bulgaristan'da bulutlu hava hakim olacak ve orta ile dolu Bulgaristan'daki dağlarda yer yer kısa süreli gök gürültülü yağmur yağacak. Kuzeybatıdan ılımlı, zirvelerde kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 25, 2000 metrelerde ise 18 derece civarında olacak. Karadeniz bölgesinde bulutlu hava hakim olacak. Gök gürültülü kısa süreli yağmur yağacak. Kuzeyde sağanak yağış bekleniyor. Doğudan hafif ile ılımlı rüzgar eserken en yüksek hava sıcaklığı 27 ile 29, deniz suyu sıcaklığı 25-26 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
2: Aile Saati.
3: Sizin, bizim,
2: hepimizin saati.
0: Ailenizin saati.
4: Haberlerin ardından yayınımız Aile Saati programıyla devam ediyor. Mikrofon başında ben Bedriye Halis ve ekip adına merhabalar. Sevgili dinleyiciler, bugün programımız en kıymetlilerimiz, çocuklarımız hakkında olacak. İstatistik verilerine göre her 5 çocuktan biri ruh sağlığıyla ilgili problem yaşıyor ve bunun ne kadar büyük bir oran olduğunu sanırım hepimiz farkındayız. Bu konuda uzman görüşü almak istedik ve çocukların ruh sağlığı ve risk faktörlerine ilişkin radyomuza konuşan psikolog Sofia Dimitrova'nın söylediklerini sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Hadi o zaman başlayalım ve hepinize keyifli dakikalar diliyorum.

Değerli dinleyiciler, psikolog Sofia Dimitrova'nın sözlerine göre günümüzde daha erken yaşta eğitim ve çocukların bilgiyi algılamaları ile ilgili problemler yaşanıyor. Uzun zaman teknolojiler ve internete maruz kalan çocuklarda konsantrasyon bozukluğu ve öğrenme kabiliyeti kaybı izleniyor. Teknolojiler beyindeki ödüllendirme sistemini de etkilediği için çocuklar daha az çaba karşılığı mükafatlandırılmayı beklemeye başlar ve bu durum özellikle ilkokulda eğitim ortamında motivasyon problemini beraberinde getirir. Bir çocuğun hayatında en önemli iki yer ev ve okul olmakta. Yetişmekte olanlar ev ve okulda deneyim edinerek sosyal yeteneklerini geliştiriyorlar. Aile ortamının istikrarlı olması, evdeki huzur ve sağlıklı iletişim çocuğun gelişimini ve sosyal yeteneklerini etkiler. Daha sonra anaokul ve okulda öğretmenlerin verdiği örnek de etkiliyor. Benim izlenimlerim, her şeyin okulun prestijinden çok öğretmen ile çocuk arasındaki ilişkiye, öğretmenin hassasiyet ve tutumuna bağlı olduğu yönündedir, dedi psikolog Sofia Dimitrova. Çocukların ve gençlerin ruh sağlığını etkileyen bir faktör olarak şiddete dikkat çeken psikolog şöyle konuştu. Evde ya da okulda şiddet uygulanıyorsa bunun doğrudan etkisi oluyor. Çocuğa destek verilip verilmediğine göre ve tekrarlanan bir şey olup olmadığına göre travmatik bir tecrübe haline alabilir. Öte yandan şiddetin çocuklar üzerinde dolaylı bir etkisi de olabilir. Örneğin televizyonda izlenen filmler ve internet içerikleri. Biz veliler olarak çocuklarımızın maruz kaldıkları bilgiden sorumluyuz. Ruh sağlığıyla ilgili risk faktörlerinin doğumdan önce etkili olmaya başladığını belirten psikolog, bu bağlamda genetik risk faktörlerine işaret ederek doğumdan sonra ise anne veya çocuğun bakımını üstlenen kişiyle ilişkisinin kilit önem taşıdığını vurguladı.

0: майката да бъде достатъчно откликваща по добър начин, за да може то да
1: Annenin çocuğun ihtiyaçlarına yeterli derecede ve iyi şekilde karşılık vermesi çok önemli. Bu şekilde içinde güçlü bağlılık oluşan bir çocuk daha sonra hayatında güvene ve adanmışlığa dayalı ilişkiler tesis edebilecek diyen Sofia Dimitrova, daha sonra çocuğa ayrılan vakit ve birlikte geçirilen zamanın kalitesinin önemine dikkat çekti.
0: Родителите да обръщат внимание на децата, да играят с тях.
1: Ebeveynlerin çocuklarla ilgilenmeleri, birlikte oyun oynamaları son derece mühim. Birlikte geçirilen zaman kaliteli ve yapıcı olmalı. Anne ve babanın verdikleri örnek ve aralarındaki ilişkilerde çocukların birer sosyal varlık olarak ne şekilde oluşacaklarını belirlemektedir dedi. Eğitimle ilgili risk faktörlerine gelince teknoloji kullanımına işaret eden uzman, çocuğun dil gelişiminde gecikme veya psikomotor gelişim bozukluğu göstermesi halinde psikolog veya logoped desteğinin zamanında alınması gerekliliğini öne sürerek şöyle konuştu.
0: Когато детето отиде в първи клас, тогава вече след обратната връзка на учителите,
1: çocuk okula başlayınca öğretmenlerden alınan geri dönüş üzerine tedbir alınıyorsa çok değerli fırsatlar kaçırılmış oluyor dedi psikolog Sofia Dimitrova.

0: Değerli dinleyiciler, yaşam tarzımızın hızla değiştiği, teknolojilerin ise çok geniş alan kapladığı bir zamanda yaşarken biz ebeveynlerin otomatik pilot misali hareket etmeden bilinçli ve sorumlu bir şekilde yaklaşmamızın önemine vurgu yapan psikolog sözlerini şöyle örneklendirdi.
1: И баштата и майката работят в днешното семейство, често и бабата и дядото.
0: Günümüz ailelerde hem anne hem baba, sık sık büyük anne ve büyük baba bile çalışır. Birinin çocukla ilgilenmesi veya tek başına kalması ihtiyacı oluştuğunda da eline teknolojik cihazı verilir. Yani teknoloji nine ve dedelerin yerine geçti. Bu durumun önüne geçmek zor, fakat zarar değil, yarar getirmesini sağlamak mümkündür. Örneğin, oyun yerine bilgilendirici ve eğitici filmler izletilebilir. İnternette kalınan süre sınırlandırılabilir. Maruz kalınan içerikler ve süre açısından güvenliği artırıcı birçok aplikasyon mevcuttur. Teknolojinin mağduru olmak yerine faydalanılmasını bilmemiz, bu yönde çaba sarf etmemiz gerekiyor sözlerini kullandı psikolog. Hangi yaş gruplarında ne gibi durumların yaşandığı sorusu üzerine Sofia Dimitrova şu cevabı verdi. İlkokulda en çok disleksi, dil gelişimi gecikmesi ve konsantrasyon bozukluğu ile ilgili eğitim zorlukları tespit edilmektedir. Son dönemde hiperaktivite ve dikkat eksikliği teşhisi de sık sık konulmaktadır. Daha büyük çocuklarda sosyal ilişkilerin kalitesi, aile ortamı ve çocuğa verilen desteğe göre ergenlik döneminde yüksek kaygı ve depresyon sık görülen bir durumdur. Sofia Dimitrova, velilerin endişeli oldukları bir konu olduğunda psikoloğa danışmalarında fayda olduğunu vurgulayarak, eğitim zorlukları yaşandığında psikolog veya logoped desteğinin alınabileceğini, duygusal güçlüklerle ilgili psikoloğa başvurulması gerektiğini ve küçük çocukların ebeveynleriyle birlikte psikolog desteği almalarının daha yerinde olduğunun altını çizdi. Sadece çocukla çalışırsak ve çocukta değişim olduğu halde ebeveynler bu değişime hazır olmazsa terapi yarım kalır ve sağlanan ilerleme kaybolur diye sözlerini sonlandırdı psikolog Sofia Dimitrova.

Sevgili dinleyiciler, saat 14'e kadar canlı yayınımız devam ediyor. Kristina Petkova teknik yapımda, ikinci hafta beraber çalışıyoruz kendisiyle. Ekip arkadaşım Ergül Bayraktar ve mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Sizden gelen mesajlara ve tabii ki bu mesajlara uygun bugün özel olarak seçtiğimiz türkülerle süslemeye çalışacağız. Ve işte Benere'nin 13. stüdyosundaki telefonları açıklıyoruz. Şimdi 02 963 06 75 ikinci bir telefonumuz 02 933 63 18. Tekrarlıyorum, bilmeyenler, yeni radyolarını açanlar veya Türkiye'den, gurbetten, Avrupa'dan, dünyanın hangi köşesinden olursa olsun yeni gelip radyomuzu yeni keşfedenler için tekrarlıyorum. 02 963 06 75 ikinci bir telefonumuz daha var. 02 933 63 18. Ayrıca sevgili dinleyiciler, elektronik postamız da var. Takiş@, yani maymunskoa dediğimiz benere.bg elektronik postamıza da mesaj gönderebilirsiniz. En fazla da Facebook üzerinden rağbet görüyoruz. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü. Tekrarlıyorum efendim. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü. Bazı dinleyicilerimiz gençlik programına yazıyor. Hayır, gençlik programını okumuyoruz o Facebook sayfasını. Sadece Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü ve ayrıca da Bulgaristan Radyosu Messenger'ımız var. Tabii ki bir de mektup yoluyla sevgili dinleyiciler. Çünkü elimizde Silistra'nın Diçevo köyünden...

0: arayan Boşnak teyzemizin mektubu geldi. Bizler de adresimizi buradan hatırlatmak istiyoruz. BNR, Bulgarsko Nacionalno Radio, Predavanje na Turski jezik, Bulevard Dragan Cankov 4, Sofia, Poštenski kod 1040. Yani BNR, Predavanje na Turski jezik, Bulevard Dragan Cankov 4, Sofia. Yazsanız yeterlidir ve BNR yazdığınızda şimdi bazen Radyo Sofia diye yazıyorsunuz. Ben sık sık bunu hatırlatıyorum. Sevgili dinleyiciler, 1995 yılına kadar Sofia Radyosu olarak geçiyordu bizim radyomuz. Şu anda BNR'de başka bir Sofia Radyosu var. Özel Sofia'ya yayın yapan genç arkadaşlarımız var. Bizler Bulgaristan Radyosu. Gerçi gelen mesajlarda eskiden kalma hep Sofia Radyosu deniliyor. Ve mektupların, zarfların üstüne Sofia Radyosu veya Radyo Sofia yazılınca mektuplarımız onlara gidiyor. Yani neymiş efendim? Bulgaristan Radyosu, Radyo Bulgaria olarak geçiyoruz. Predavanje na turski jezik. Bu kadar ayrıntının ardından hadi şimdi telefonlarınızı alma zamanı, telefonlarımıza bağlanmanız zamanı.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Farklı mesajlarımız

0: var. Dün canlı yayınımızın hemen ardından Seher Kerimova bize yazdı. Merhabalar, ben Glodzovo kasabasından Seher Kerimova. Yarın 26 çarşamba günü anneciğimin doğum günü var. Anneme sağlık, huzur, şifa ve uzun ömürler diliyorum. 86 yaşına giriyor. Çok şükür Rabbime, iyi ki benim annemsin. Güzel annem benim, seni çok seviyoruz. Güzel bir türküyle selamlamak istiyorum sizlere de, bize de böyle bir imkan verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sevgi ve selam olsun. Glodzovo'ya da çok selam olsun. Güzel bir gün diliyorum diye yazmış Seher Kerimova. Annesinin ismini de rica ettik. Zeliha Ramadanova Kerimova. Zeliha Hanım Glodzovo'dan bugün 86 yaşında oluyormuş. Her iki telefonumuzda da bekleyenimiz var. Hemen alıyoruz. Efendim nasılsınız? Buyurun.
1: Alo, добрый день.
0: Здравейте, Бисере.
1: Здравствуйте. Искам да поздравя всички приятели ми си омсилмани и турско говорящи. И между другото споменахте преди малко някоя електронна почта. Може ли отново да я кажете по-бавно? Имаше maymuska.bnr.bg.
0: Ами Turkish maymuska.bnr.bg.
1: Киш ли? Как се пише точно?
0: Ами на английски е Turkish, Turkish. На английски. Вие не пишете Бисере на този адрес, няма никаква разлика.
1: Да, да. Вие сте видяла онова писмо за...
0: Да, благодаря Бисере, благодаря Бисере. Евет, Бисер Николов бизе сък-сък Варнадан язиор. Кендисинин бөле бир саалык дуруму вар, бир саалык соруну вар ве сък-сък бизе бу конуда, ефендим, тедави конусунда бизе билги вериор. Евет, та Варнадан бизи динлиор, ефендим. Севгили динейчилер, икинчи телефонумуз да вармыш, ишарет этти аркадашларымыз. Алло, буйрун.
2: Alo, iyi günler.
0: İyi günler.
2: Ben Sıristra Sanca, Zaritsa köyünden. Ben Nebahat ablanız. Nasılsınız kızlarım, canlarım benim, Şefkiye?
0: İyiyiz Nebahat Hanım. Sizler nasılsınız? Sizi de soralım.
2: Biz de iyiyiz. İlk önce ekibinizi selamlayacağım. Zaritsa'dan, Nebahat ablanızdan kucak dolusu selamlar Sofya'ya. Sonra dün geçmiş, erdiremedim dün, diyemedim yayına. Doğum günü, geçmiş doğum gününü selamlayacağım. Birçoğu'da Meryem teyzenin oğlu Ersan'ın geçmiş doğum gününü. Sağlık, sağlamlık, uzun ömür dileyelim onlara, Meryem teyzeye, Aliye teyzeye, ablasına. 104 de dostum var olabilirse.
0: Tabii.
2: Boyan'dan Esra teyzeyi, Hüseyin ağabeyimi, Brestolene'den Sebre teyzeyi, Hüseyin ağabeyimi, Golemova'dan...
0: Şimdi şöyle Esra düzeltmek teyzeyi... istiyorum sadece, Brestolene'den Sebre teyzenin eşi Salim abi. Ya o Hüseyin değil, Salim. Bizzat tanıdığım için yani böyle otomatiğe bağladınız siz biraz Nebahat Hanım. Buyurun devam edin.
2: Golemova'dan Esra teyzeyi... Lovino'dan Maziz teyzeyi, Dobromir'den Kamil kardeşimi, Burgaz bölgesinden Çereş'da Yılmaz Balaban kardeşimi, bana yok mu diyenlere de gelsin benim sonsuz selamlarım. İyi günleriniz olsun, hayırlı işleriniz, hoşça ve dostça kalın kızım, Şefkiyem, bu kadar.
0: Teşekkür ederiz. Zaritsa köyüne bizi dinleyen başka dinleyicimiz de varsa, yani Nebahat Hanım'ın dışında başkaları da bizi dinliyorsa onlar da bize bağlanabilir. Sevgili dinleyiciler, hadi ilk türkümüzü dinletelim. Pazartesi günü için Cebel'den Mehmet Davut'un oğlu Salih Davut bizden, babasından bir türkü rica etmişti. Bizler artık 3 gündür Kristina ile birlikte bu türküyü programımıza alıyoruz ama bir türlü zaman ve yer olmadı. Ama bugün ilk sıraya, yani başa koyduk. Şampiyon olsun bu türkü dedik ve Mehmet Davut ve bu yıl gelin olan ve gelin olacak bütün kızlarımızı selamlasın gelin türküsüyle.

0: Evet, türkümüzü dinlerken Mehmet Davut bize Cebel'den yazdı. Kıymetli Benere Türkçe yayın ekibinin güzel sunucularına teşekkürler, sağ olun, var olun, selamlar ve saygılar. Cebel'den Mehmet Davut demiş ve demek ki Rodoplar'da bizi dinleyen var. Artık şüphe duymaya başlamıştım ama telefonumuz varmış. Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, nasılsınız?
0: Teşekkürler, iyiyiz, sizler?
1: Biz de iyiyiz. İstiyorum selamlamaya koca nenelerimi, babam tarafından ve annemin tarafından.
0: Tamam, şimdi sırasınca başlayalım. Nereden arıyorsunuz ve kimsiniz?
1: Okoç'tan Meyra'yım.
0: Ha, Okoç'tan. Ben tahmin ettim ama dedim şöyle bir atlamayın böyle. Belki yanlış birisi çıkar. Tamam, Okoç'tan Meyra. Hadi o koca ninelerin isimlerini verelim. Onlar kim ne kadar mutlu olacak?
1: Zekiye ve Nevriye.
0: Zekiye ve Nevriye. Bizi dinliyorlar mı acaba?
1: Evet, büyük ihtimalle dinliyorlar.
0: Büyük ihtimalle, yani böyle bu saatte belki böyle şekerleme de yaparlar. Tabii ki zamanı zaten. İkisi de Okoç'ta mı oturuyor Meyra?
1: Yok, birisi Payisevo'da, öbürü Okoç'ta.
0: Ha işte o çok önemli. Payisevo'da Zekiye, Okoç'ta Nevriye.
1: Hayır, Payisevo'da Nevriye, Okoç'ta Zekiye.
0: Evet, şimdi bunları böyle öğretmen gibi ağzından çekmeye çalışıyorum. Sen zaten bunları biliyorsun, bizi sık sık arıyorsun ama şimdi yaz tatili olduğu için biraz belki böyle daha fazla tatil, dinlence. Denize gidebildin mi Meyra?
1: Evet, denize gittik.
0: Nasıldı bizim denizimiz? İyi mi Karadeniz?
1: Deniz çok güzel.
0: Dalgalanıyor mu?
1: Evet evet fazlasıyla dalga, çok güzel.
0: Evet, böyle arkadaşlarla herhalde gittiniz, tatil yaptınız, dinlendiniz.
1: Evet, arkadaşlarla da gittik, ailemle de gittik.
0: Aa, güzel. Yani gidemeyenler için sen iki kez gitmişsin onlara nazaran. Artık okul hazırlıkları da başlıyordur yavaş yavaş.
1: Evet, okul hazırlıkları başladı, alışveriş falan. Az kaldı. Evet. Artık okuldan da ararız.
0: Evet, bugün zaten haberde de geçti. Eğitim Bakanı 15 Eylül

0: Eylül'de başlayacak yeni yıl demiş. Salı olmasına rağmen ne mutlu ki tam o günü bizim programımız var. Hayırlı olsun buradan büyük anneler Zekiye ve Nevriye'nin bu kadar güzel, bu kadar akıllı bir torun yetiştirdikleri için bizler de kutluyoruz Meyra.
1: Evet, bir şey daha istiyorum söylemeye. Biz hep arkadaşlarımla yarış yaparken bir tane anne var, adı Naciye. Hep bize istiyor onu selamlamamızı. Unutmuşuk onu. Şimdi onu da istiyoruz selamlamaya.
0: Yani komşu ninelerden.
1: Evet.
0: Hadi selam olsun Naciye ninemize. Buradan kızların yürüyüş sırasında onlara laf atan, onlarla sohbet eden Naciye nineye de selam olsun Meyra.
1: Evet, teşekkür
0: Ben teşekkür
1: ederim.
0: ederim. Başarılar diliyorum. Tekrar okul başladığında okulları, öğretmenlerini de selamlamayı unutma.
1: Evet, teşekkür ederim. İyi
0: Ben de
1: günler.
0: teşekkür ederim. Diğer cici kızlara da çok çok selamlar diyoruz Okorş köyünden ve sevgili dinleyiciler, mektup var demiştik. Dün Diçeo'dan Meryem Boşnak'ın mektubu geldi. Tabii ki yine süslü, mavi, kırmızı kalemlerle yazılı mektup. Bismillahirrahmanirrahim diye başlamış. Amin efendim. Çok kıymetli gönül dostlarım, iyi misiniz? İyi olmanızı yüce Rabbimden niyaz ederim. İlk önce bütün dünya insanlarına Mevlid Kandili hayırlara vesile olsun. Radyoda çalışan cümlenizin Mevlid Kandiliniz hayırlara vesile olsun. Kıymetli gönül dostlarım, mektup yazmakta haddimi aştıysam tekrar tekrar özür dilerim. Ne demek sevgili Meryem Boşnak? Tabii ki biz mektuplarınızı dört gözle bekliyoruz. Eğer kaçırdığımız, tamamını okuyamadığımız mektuplar varsa affola, buradan özür diliyoruz sizden. Tabii ki mektuplarınızı yazmaya devam edin efendim. 1965 yılından beri bazı önemli günlerde, bayramlarda, yılbaşında, yarışmalara, torunların doğum günlerinde mektup gönderdim. Hep okudunuz diye yazmış.

devam etmiş. 24 bu ayın 24'ünde peygamberimizin doğum günü, 25 Ağustos'ta oğlum Erşan'ın doğum günü 56 yaşını doldurdu ki dün de kutlamıştık hem Eylen hem Muazzez Hanım ve bugün de Nevat Hanım kutladı. Ayrıca 26 Ağustos'ta ise Beyhan oğlumun ölüm yıl dönümü. Evet Meryem Boşnak, başınız tekrar efendim başınız sağ olsun diyoruz ve her yıl bu özel günde Beyhan oğlunuzu da anmadan geçemiyorsunuz. Allah rahmet eylesin derken ben mektuba devam ediyorum. Diçevu halkının da Mevlid Kandili hayırlara vesile olsun. 14 torun, 5 dönüşüm var. Korumdan atlarını yazmıyorum. Yani korkumdan atlarını yazmıyorum demiş. Estağfurullah, ne demek 14 torun olur da insan teker teker yazmaz mı onları Meryem Boşnak? Siz yazmaya devam edin efendim. Bilmiyorum kimler neler demiş size ama biz mektupları seve seve alıyoruz, okuyoruz, okumaya çalışıyoruz. Canlı yayında da olmasa hafta sonuna da taşımaya çalışıyoruz. Devam ediyorum okumaya. Radyoda emek veren kızlarıma kucak dolusu selamlar, radyo dostlarımı da İskra'dan Hediye Aretim'e, Zaritsa'dan Nebat Hanım'a, Muazzez Hanım'a, Sevile Hanım'a, Pravda'da Naci Hanım'a, torunu Eylen kızımıza, bütün radyo dinleyicilerini, bizi sevenlere, bize sövenlere demiş. Hem seven hem söven. Söven de var mı acaba Muazzez Boşnak? Sanmıyorum. Bize selam yok mu diyenlere, herkese benden kucak dolusu sonsuz selamlar. Vedat hocamıza da ayrıca selamlar. Kadri ablamızın okudu, tamburam erbap oldu, ciğerim kebap oldu, yarimden ayrılmaya düşmanlar sebep oldu türküsüyle herkese müzik selamı olsun demiş. Teşekkür ederiz. Ve Meryem Boşnak, kendi bahçemden ormansız yemiş gönderiyorum görür rahatlığıyla demiş. Yiyen bu mutlu günlerde afiyetle yiyin, bal şeker olsun demiş. Tabii ki hormonsuz. Ne mutlu ki artık bahçelerimizde efendim böyle hormonsuz yemiş yetiştirilebiliniyor. Ve buradan Meryem Boşnak Hanım'ın bereketi artsın diyoruz. Ve bütün selamlarını kabul ettikten sonra efendim istediği türküyü seve seve dinletiyoruz. Kadriye Latif söylesin, tamburam erbap oldu.

0: Silistra Diçevo köyünden Meryem Boşna buradan kocaman selamlarımızı ilettikten sonra isteği üzere bu güzel türkümüzü de dinlettik ve şimdi İsperik Dragomaş köyünden dün bizi arayan Emine Hanım'ın ısrarları üzerine dün oğlunun doğum günü varmış. 63 yaşını tamamlamış oğlu Ersin, eşi Cemile, kızı Zatiye, damadı Ali. Tekrarlıyorum çünkü dün tekrar aradı, bugün yine aramaya devam ediyor. 63 yaşındaki oğlun Ersin'in doğum gününü kutluyoruz Emine Hanım. Gelin Cemile, kızları Zatiye ve damatları Ali'ye de sıradaki türkümüz harman olsun dedik ve yeni telefonumuzu alıyoruz. Efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Alo, buyurun.
1: Ben Gülbiye Kaliyova, Boyul Köyü'nden haber ediyorum.
0: Buyurun Gülbiye bugün, Hanım.
1: Bugün torununun Gizem adı doğum günü var. Onu güzel bir türküyle selamlamak istiyorum. Annesi Sevinç, babası Coşkun, ağası Tolga, o da kız kardeş. Torununun Varna'da ekonomika bitirdi. Orada da çalışıyor.
0: Tamam.
1: Annesi Gülbiye Saliyeva dizeleri resmiye hepsini selamlamak istiyor.
0: Evet, selamlıyoruz. Özellikle de bugün doğum günü olan Gizem'e ta Varna'ya efendim selamlarımızı gönderiyoruz. Güzel bir şehir seçmiş Gizem. Burada hem okulunda hem de iş yerinde başarılar diliyoruz. Bereketli günler diliyoruz. Telefonumuz varmış. Efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Selamünaleyküm Şekerim.
0: Aleykümselam.
2: Ben Ahmet Raşim. Trelez köyünden, Rızgıçın'dan.
0: Evet.
2: Yani bu hafta köyümüzün bayramı var. Yani Bulgarcasını biliyorsunuz. Tradisyonel Selki Sabor.
0: Evet.
2: Selamlamak istiyorum bazı insanları.
0: Tamam.
2: Bütün Yomuzak halkını, yani köyün hizmet eden muhtarımızı Sezgin Ali, sekreterka Ayşe Adem, yani köyümüzde folklor grubu da var. Onlara başarılar diliyorum. Onlara selamlamak istiyorum. Yani yöneten Sevil Osman. Sıradaki türkü nasıl?
0: Sıradaki türkü dün özellikle Dolma Krepus köyünden Sakıp Erbaş istemişti. Efendim, karpuz kestim yiyen yok diyecek. Üç ses, üç saz.
2: Evet, evet. Ankaralıların türküsü.
0: Tamam, o türkü size darmağanımız olsun.
2: Evet, teşekkürler.
0: Haşim Bey, hafta sonu yolunuz düşerse Preles köyünden geçin. Ahmet Haşim herkesi davet ediyor. Güzel olacak bence.
2: Evet, evet.
0: Bu kadar mı Ahmet Bey?
2: Evet.
0: Teşekkür ederiz bize haber verdiğiniz için. Güzel Preles köyüne otobüsler oradan da geçiyor. Oraya da selam olsun. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Bugünlerde neredeyse her köyde ekmek festivali, işte bereket festivali, bolluk festivali derken böyle köy festivalleri de yapılıyor. Şenlikler, bayramlar da yapılıyor. İnsanlar bir araya geliyor. Mesajları okumaya devam ediyorum. Safet Raifov Ademov sabah bize yazdı. Büyük ihtimalle konserimizi dinlerken günaydınlar. Osman Aziz'den Arda Boyu şarkısıyla Rafet işe giden Açeli'ye ve Ayça'yı selamlıyorum diye yazmış. Ama biliyorsunuz sabah konserlerimiz birer kayıttır. Böyle sizin kahvenize, kahvaltınıza, gününüze eşlik etmek için sabah canlı yayın yapamıyoruz. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Bize nereden yazdığını Safet Raifov Ademov yazmamış. Eski mesajlara da geri dönüp okuyamıyorum çünkü zaman yok. Şükriye Boyacı akşam yazmış bize. Sayın Sofya Radyosu yöneticileri, yönetici güzel bir kelime. Ne yazık ki yönetici değiliz. Sadece sunucuyuz sevgili Şükriye.

Boyacı. Selam, sevgiler. Ben Silistra'ya bağlı payı Sivok Önler Şükrüye Boyacı. Eşim Cafer'i, damadım Kamil, kızım Ayşe'yi, torunum Bade'yi, Mürvet'i, kuzenim Arjlan, aretim Reyhan, Fatma, ablam, gelinimiz Seniha'yı, aşağı mahalleden kahve arkadaşlarım Sevim kardeşimi güzel bir türküyle selamlıyorum. Şimdiden sizlere teşekkürlerimi iletiyorum diye yazmış. Teşekkürler sevgili Şükrüye Boyacı. Payı SEO'dan herkese selam olsun, devam ediyorum. Metin İsmailov canlı yayın öncesi bize bir video gönderdi. Kendisi Umurtan Visok köyünden. Orada efendim yağmur başlamış. Yağmurlu bereketli memleketim Bulgaristan, Osman Pazar Umurtak'tan selamlar. İyi yayınlar demiş. İyi ki varsınız, seviliyorsunuz diye yazmış. Bakıyorum muşkatlar güzel ama bahçedeki çiçekler bayağı bir kurumuş, sararmış. Uzun zamandır çünkü her yer kura, güneş yandı ama bereketli yağmur gelmiş. Umarız bu bereketli yağmurlar her yere gelir, her yere böyle can suyu verir değerli Metin İsmailov. Yılmaz Balaban'ın mesajında yarın akşam gelin alacağız, benim can arkadaşım Şevki Hanım, bir türkü onlara gelsin özellikle diye yazmış. Gelin alacaksınız, kime, nereden alacaksınız Yılmaz Balaban? Hayırlı uğurlu olsun efendim, gözünüz aydın diyerek ayrıntıları da verirsiniz artık gelin alıcısından sonra. Mehmet Davud'un mesajını okuduk, devam ediyorum. Şükran B. Müzekyar profilinden bize yazdılar. Gördüğüm, bildiğim kadarıyla ilk defa bize yazıyorlar. Ben Ruse'den Şükran. Kocam Salih'i ve oğlum Azat'ı, Mustafa Ceceli'yi iyi ki hayatımdasın şarkısıyla selamlamak istiyorum demiş. Şükran Müzekar, iyi ki varsınız. Ruse'den bize yazıyorsunuz. Acaba Ruse'ye varmışken Tuna nereye kadar geldi, neler oluyor? Yani merak ediyoruz. O şırıl şırıl, gümbür gümbür akan Tuna'nın bu kadar kuruduğuna inanamıyoruz Şükran Müzekar. Ama dünden beri, daha doğrusu hafta başından beri düşen yağmurlar inşallah Tuna'nın su seviyesini yükselmesine yol açar. Çünkü Tuna'nın böyle kurumuş sıradan bir göl gibi olmasını bizler de tabii ki alışık değiliz sevgili dinleyiciler. Ve ben son mesajı okuyorum, hemen ardından türkümüzle kapatacağız büyük ihtimalle. Bize Sacide Mehmedova dün yazmıştı. Şevke Hanım, son günlerde maaşlar gündemde. Önce şu emekli maaşları için iki sözüm var. İsveç uygulaması diye tekrar tekrar haberlerde ele alıyorlar. İsveç'te emekli maaşları ne kadar bilmiyorum ama gelelim işçileri maaşlarına. Son günlerde tartışılan bir konu. Bulgaristan Avrupa Birliği'nde, Avrupa'da maaşlar ne kadarsa Bulgaristan'da, Danimarka'da da o kadar olsun diyorum. Mağazalarda fiyatlar avroya geçtiğimizden beri daha da arttı. Yazacağım çok, yazsam kim duyar acaba? Sonra diyorum ki öyle günler geldi ki insan kendi elleriyle silah üretiyor, insan öldürmek için. Rusya ve Ukrayna'da her gün insan ölüyor. En acı olan ise küçük çocuklar da ölüyor demiş. Evet, haklısınız Sacide Mehmedova. Ama bugün ne tuhaftır ki, ne büyük rastlantı ki, parlamentomuz, milletvekillerimiz tatilden sonra döndüler Sofya'ya, oturumlar başladı. Umarız yeni kararlar alırlar. Millete, ülkemize, vatanımıza, Bulgaristan'a hayırlı olsun diyerek programımıza son veriyoruz ve Dolna Krepos köyünden, Kırcalı'nın bu güzel köyünden değerli dinleyicimiz Sakıp Erbaş'a söz verdiğimiz gibi karpuz kestim yiyen yok türküsüyle ona selamlarımızı gönderiyoruz. Üç ses, üç saz topluluğunun bu güzel türküsüyle. Kristina Ergül ve ben sizi yarın burada bekliyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından günün getirdikleri programı yayına girecek. Devamlı bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Aile Saati programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Hepinize güzel ve yararlı dakikalar diliyoruz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Ülke genelinde bazı yerleşim yerlerinde seller sonrası olağanüstü hal devam ediyor. İçişleri Bakanı İvan Demirciev, GPS'in uçakların sinyallerini bozmak için kullanıldığına dair kanıtlar var dedi. Eğitim ve Bilim Bakanı Georgi Vulchev, 2026-2027 eğitim öğretim yılı 15 Eylül'de başlayacak açıklamasında bulundu. Bulgaristan'daki ilk Alstom elektrikli trenler Eylül ayında sefere çıkacak. Ve Kırcalı'nın Rudina köyünde koyun keçi çiçeği hastalığı vakası tespit edildi. Şimdi haberler. Sevgili dinleyiciler, Halk Meclisi'nin yeni yasama dönemi parlamento gruplarının açıklamalarıyla başladı. İlerici Bulgaristan adına açıklamada bulunan Petar Vitanov, Bulgaristan yeni bir siyasi döneme giriyor. Bizden alışa gelmiş parti havasından uzak, hızlı kararlar bekleniyor dedi. Yargı reformuna yönelik ilk adımlar ve işleyen ve dürüst yeni bir Yüksek Yargı Konseyi'nin seçimi için geniş bir uzlaşma arayışı iktidar partisinin önceliklerinden biri olacaktır. Hastaların sürekli olarak ödediği ek ödemelerin durdurulması, devlet işletmelerinin yönetim kurulundaki üye sayısının azaltılması, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlandırılmasına ilişkin şeffaflığı artırmaya yönelik önlemlerin desteklenmesi ve İçişleri Bakanlığı'nın en üst düzeydeki yolsuzluklarla tavizsiz mücadelesi de ilerici Bulgaristan'ın acil görevler listesinde yer alıyor. GERB SDS'den milletvekili Toma Bikov açıklamasında, hükümetin ilk 100 gününde gösterdiğimiz hoşgörü siyasi kültürümüzün bir sonucuydu. Ancak yeni dönemde bu karşılayamayacağımız bir lüks olacak ifadelerine yer verdi. Ayrıca Rumen Radev hükümetinin reformist değil geçiş hükümeti olarak ortaya çıktığını, önünde sadece dar parti hedeflerine ulaşma ufku olduğunu ve bu nedenle ülkeyi ortak stratejik hedefler etrafında birleştirme uzun vadeli ufkundan mahrum kaldığını söyleyen Toma Bikov, kabinenin ülkenin sosyopolitik hayatında yeni tür kararlar ve yeni bir yön belirleme potansiyeli göstermediğini öne sürdü. İlerici Bulgaristan'dan fiyat artışlarına ve oligarşiye karşı mücadeleye ikna edici bir yanıt gelmezse eğer kış ayları çok sıcak geçecek sözlerini kullanan Prodoljavo me Promjanata partisinden Nikolay Denkov, yalanların ve boş iyimserliğin zamanın sona erdiğinin altını çizerken, acı gerçek şu ki oligarşi yenilmede hiçbir suçlu cezalandırılmadı. Fiyatlar yükselmeye devam ediyor ve kış yaklaşıyor dedi. Haftanın başında etkili olan şiddetli yağmurların ardından Batak Belediyesi'nde olağanüstü hal devam ediyor. Yağmurlar şehirdeki ve yakınlardaki Nova Mahala köyündeki evlere ve sokaklara hasar verdi. Yetkililer ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü hasarı değerlendirmeye ve etkilenen hanelere yardım etmeye devam ediyor. Peştera Belediyesi'nde de kısmi olağanüstü hal devam ediyor ve hasarın onarımı için çalışmalar sürüyor. Stara Reka Nehri'nin taşkın sularında kaybolan 58 yaşındaki adam 3. gündür kayıp. Polis, gönüller ve termal kameralı bir drone bugün arama çalışmalarına katılacak. Selden etkilenen Strumyani Belediyesi'nde de hasar tespit çalışmaları sürüyor. Nehir yatakları temizleniyor ve hasar gören su temini sisteminin onarılması ve bölgedeki demiryolu hattının yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Betya'nın atıfta bulunduğu İçişleri Bakanı İvan Demirciev, başkentte güvenlik güçleri tarafından keşfedilen güçlü GPS sinyal bozma sisteminin uçakların sinyallerini bozmak için kullanıldığına dair kanıtlar var. Elde edilen bilgilere göre cihaz bir yıldan uzun süredir çalışır durumda. Cihazın bir kısmı sökülmüş olsa da bulunan parçalar onun ciddi bir güce sahip olduğunu kanıtlamak için yeterlidir açıklamasında bulundu. Demirciev cihazın AMI lakaplı iş adamı Razmik Çakaryan'a da aralarında bulunduğu şirketlere ait olduğunu öne sürdü. Bakan Çakaryan'ın Christoforos Amanatidis Taki ile bağlantılı olduğunu ve ikisinin de araştırmacı gazeteciler tarafından Kapitan Andreev'u sınır kapısında çeşitli faaliyetleri kontrol eden kişiler olarak tespit edildiğini belirtti. İvan Demirciev uzun bir süre boyunca bu durumları kontrol etmeye kimse cesaret edemediği gibi Sofya'da sinyal bozucu cihazla bağlantılı olarak arama yapıldığı işletmenin önünde de bir polis devriyesi bekliyordu. O günlerin geride kaldığını anlamanın tam zamanı. Ayrıca Kapitan Andreev'u sınır kapısı yakınlarındaki bir evden ele geçirilen başka bir cihazdan elde edilecek kayıtları da bekliyoruz ifadelerini kullandı. BNR'ye ve BTA'ya açıklamada bulunan Eğitim ve Bilim Bakanı Gyorgy Vilchev, okul ve okul öncesi eğitim yasasında belirtildiği üzere öğrenciler için yeni eğitim yılı 15 Eylül

Salı günü başlayacaktır açıklamasında bulundu. Bakan böylece eğitim yılının yaz aylarında uzamaması ve okul saatlerinin optimize edilmesi amacıyla okul yılının 14 Eylül'de başlatılması önerisi etrafındaki kamuoyu tartışmasına son verdi. Bu hafta okul ve okul dışı günlerin kesin tarihleri, okul dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri ve öğrenci tatilleri netleşecek. Ulaştırma Bakanı Georgi Peev, ilk Alstom elektrikli trenin Sofya Merkez Tren Garı'ndaki tanıtımı sırasında Avrupa Birliği Toparlanma ve İstikrarlılık Planı kapsamında Bulgaristan'a teslim edilen ilk iki Alstom elektrikli trenin Eylül ayının başında sefere çıkması bekleniyor, dedi. Alstom'un Avrupa Bölgesi Başkanı Andrew De Leone, trenin 6 vagonu, 325 yolcu kapasitesi, tam klima sistemi ve 35 ila 40 dereceye kadar sıcaklıklarda çalışmaya uygun yapısıyla dikkat çekti. Betya'nın aktardığı üzere her yolcunun mobil cihazını şarj etme olanağı mevcut, 4 tuvalet ve bisikletler içinde yer var. İlk iki trenin Pernik, Sofya, Plovdiv, Svilengrad güzergahında hizmete girmesi bekleniyor. Bunun nedeni bu güzergahta saatte 160 kilometre hıza kadar çıkabilen daha fazla bölüm bulunmasıdır. Bakan Peev, yaklaşık 40 tren sürücüsünün yeni trenlerle çalışmak üzere eğitildiğini belirtti. Ülkemize şu anda sertifikasyonları sürecinde olan 12 tren daha teslim edildi. Ayrıca 23 lokomotifin daha teslimatı bekleniyor. Kırcalı valisi tarafından yapılan açıklamaya göre Rudina köyünde bir hayvan çiftliğinde koyun ve keçi çiçeği salgını tespit edildi. Benere Kırcalı Radyosu'nun aktardığı üzere vakayla ilgili 5 kilometrelik koruma alanı ve Kırcalı ile Haskovu ilinden köylerin dahil olduğu 20 kilometrelik gözetim bölgesi oluşturuldu. Koyun ve keçi çiçeğine yakalanan ve temaslı hayvanlar itlaf edildi. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Kapitan Andreevu sınır kapısında Türkiye'den Bulgaristan girişinde binek araç yoğunluğu devam ediyor. Sırbistan, Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 18 ciddi trafik kazasında 22 kişi yaralandı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 190 yangın ihbarı alındı ve toplam 148 yangın söndürüldü. Can kaybı yaşanmadı. Spor. Grigor Dimitrov, Amerika Açık Tenis Turnuvası ana tablosuna katılmaya hak kazanmak için ilk eleme turunu kolayca geçti. Dünya sıralamasında 137. sırada yer alan Bulgar tenisçi, 195. sırada bulunan Lorenzo Giustino'yu 6-0, 6-3'lük setlerle mağlup etti. 2019'da New York'ta yarı finalist ve 2024'te çeyrek finalist olan 35 yaşındaki Grigor Dimitrov, İlk seti rahat bir şekilde kazandı. İlk servislerinin %70'ini kazanırken 3 servis kırma girişiminden 3'ünü de başarıyla sonuçlandırdı. İkinci sete bir kırılma noktasıyla başladı ve maçı ilk maç puanında bitirdi. Elemelerin yarı finallerinde Bulgar tenisçi dünya sıralamasında 205. sırada yer alan Kazakistanlı Timofey Skatov ile karşılaşacak. Hava durumu. Perşembe günü güneşli, ilerleyen saatlerde bulutlu hava seyredecek. Kuzeydoğu Bulgaristan'da ve öğleden sonra dağlık bölgelerde gök gürültülü kısa süreli yağmur yağacak. Dolu yağışı ihtimali var. Kuzey, kuzeybatıdan hafif ile ılımlı rüzgar esecek. Yarın en yüksek hava sıcaklığı 27 ila 29, Sofya'da 31 derece civarında olacak. Dağlarda güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra batı ve orta Bulgaristan'da bulutlu hava hakim olacak ve orta ile Doğu Bulgaristan'daki dağlarda yer yer kısa süreli

0: gürültülü yağmur yağacak. Kuzeybatıdan ılımlı, zirvelerde kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 25, 2000 metrelerde ise 18 derece civarında olacak. Karadeniz bölgesinde bulutlu hava hakim olacak. Gök gürültülü kısa süreli yağmur yağacak. Kuzeyde sağanak yağış bekleniyor. Doğudan hafif ile ılımlı rüzgar eserken en yüksek hava sıcaklığı 27 ile 29, deniz suyu sıcaklığı 25-26 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Sevgili dinleyiciler, bu akşam da haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programıyla huzurunuzdayız. Ve bu programımızda sevgili dinleyiciler hep beraber Vietnam'a gideceğiz. Kristina Stoymenova, Sofya doğumlu ancak maceracı ruhu ve fitness eğitmeni olarak işi onu Asya'ya götürdü. Covid salgını onu Vietnam'da yakaladı ve 2 yıl boyunca orada kalmak zorunda kaldı. İşte o zaman ilk kez şu sözleri duydu. Unutma, burada Vietnam'da her zaman ikinci bir evin var. Evet sevgili dinleyiciler, Vietnam'daki röportajımızı birazdan dikkatinize sunacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Sevgili dinleyiciler, bugün Bulgaristan Radyosu ile yapacağımız yolculuğun başlangıç noktası Avrupa'da dağılmasına rağmen eski sosyalist blokun bir parçası olarak Güneydoğu Asya'da hala varlığını sürdüren Vietnam'dır. Vietnam'ın yakın tarihinden biliyoruz ki 1975'e kadar süren yıkıcı savaşa rağmen sonrasında yapılan reformlar milyonlarca nüfusa sahip bu ülkeyi en hızlı gelişen ve yabancı yatırımcılar için en cazip ülkelerden biri haline getirdi. 1995 yılından sonra devlet siyasi tekelini korudu ancak özel girişime, aile işletmelerine ve piyasa mekanizmalarına kapılarını açtı. O zamandan bu yana Vietnam ekonomik açıdan yükselişte olan bir ülke haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri veya Çin Cumhurbaşkanlarının Hanoi'da yaptığı ziyaretler, Vietnam'ın bir ortak olarak ve Asya haritasında kaçınılmaz bir unsur olarak öneminin kanıtıdır. Ülke esnek ancak dış politika etkilerine karşı da oldukça dirençli olan sözüm ona bambu sopası diplomasisiyle tanınmaktadır. Güney Çin Denizi'nin batı kıyısı boyunca uzanan uzun kara şeridi, geniş koylar, uçsuz bucaksız pirinç tarlaları ve egzotik doğa Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'nin Bulgaristan'dan gelenler de dahil olmak üzere turistler için gerçekten bir cennet haline getiriyor. Binlerce kilometrelik mesafeye rağmen bu Asya ülkesiyle Bulgaristan arasında güçlü bağlar var. Bu bağlar 20. yüzyılın ikinci yarısında çalışmak ya da okumak amacıyla ülkemize uzun süreli olarak gelen yüzlerce Vietnamlının kaderinde de kendini göstermektedir. Bugün onlar sadece Bulgarcayı konuşmakla kalmıyor, aynı zamanda Bulgar filmlerini izliyor, Bulgar pop müziğini dinliyor ve hatta evlerinde sık sık bir Bulgaristan haritası asılı bulunuyor. Bunlar çoğunlukla gençlik yıllarını Bulgaristan'da geçirmiş kişilerdir. Sosyalizm döneminde alınan Bulgar diploması bizim için kardeş sayılan sosyalist ülkede kariyer fırsatları sunuyordu. Dini ve kültürel açıdan birbirimize benzemesek de genç Vietnamlılar Bulgar gülü, geleneksel kıyafetler, lezzetli yemeklerimiz ve genel olarak Bulgar kültürünün anılarını yanlarında götürdüler. Günümüzde Sofya'da Vietnamlı turistlere nadiren rastlanıyor. Ancak Vietnam'da Bulgaristan'la ilgili anılar o kadar sıcak ve canlı ki Bulgar Vietnamlılar Asya'yı ikinci vatan olarak seçen bir Bulgar kadını derinden etkiledi. Kristina Stoymenova Sofya doğumlu. Ancak maceracı ruhu ve fitness eğitmeni olarak işi onu Asya'ya götürdü. Covid salgını onu Vietnam'da yakaladı ve 2 yıl boyunca orada kalmak zorunda kaldı. İşte o zaman ilk kez şu sözleri duydu. Unutma, burada Vietnam'da her zaman ikinci bir evin var. Bu sözler onun her yıl Bulgar Vietnamlılara geri dönmesine vesile oldu. Bulgaristan Radyosu'na konuşan Hristiyan

0: Кристина Стоименова шумнара сойледе.
1: Като човек пътешественик, това е мястото, което
0: Биргезгин olarak beni en çok etkileyen yerin burası olduğunu ve Vietnam'ın benim ikinci evim olduğunu söyleyebilirim. Spora olan sevgim beni ilk kez 2019'da Vietnam'a götürdü. Pandemi döneminde 2 yıl boyunca oradaydım. Vietnam'daki insanlardan o kadar çok sıcaklık, saygı, neşe ve pozitiflik gördüm ki bu gerçekten inanılmaz bir deneyim oldu. Yılın yarısını burada, diğer yarısını ise Güneydoğu Asya'da geçiriyorum. Savaş sırasında burada yaşamış, fabrikalarda çalışan ve eğitim gören büyük bir Vietnamlı topluluğu var. Bu insanlar hafızalarında ve hayatlarında Bulgaristan'la ilgili değerli anılarını korumaktadırlar. Bugüne dek bir araya gelip kendilerine Bulgar geleneksel kıyafetleri dikiyorlar, Bulgar halk şarkıları söylüyorlar ve Bulgar halk müziği eşliğinde dans ediyorlar. Değerli ve yakın dostlarım oldular. Onları ziyaret ettiğimde her seferinde geleneksel kıyafetlerimizi giyiyor, şarkı söylüyor, dans ediyoruz ve herkes Bulgaristan hakkında sorular soruyor. Her seferinde onlara peynir ve rakı götürüyorum. Vietnam'ın her yerinde Bulgaristan'a karşı aynı sevgi ve bağlılığı görebilirsiniz dedi Kristina Stoimenova. Sevgili dinleyiciler, Kristina'nın izlenimleri yaklaşık 100 milyon nüfuslu ülkenin güneyinde yer alan ve sevgili dostları Trang amca ile Nikki amcanın yaşadığı Ho Chi Minh şehriyle ilgilidir. Onlar Bulgar mutfağını çok seviyorlar ve Bulgaristan'ı kalplerinde derin bir sevgiyle saklıyorlar ki bir Bulgar olarak bunu derece ilham verici buluyorum. Bence dünyada bizi bir ulus olarak saygı duyulan, sevilen ve değer verilen yerler olduğunu bilmemiz çok önemli diye belirten Kristina Stoimenova sözlerine şöyle devam etti.
2: Град Хо Ши Мин е главният търговски център на Виетнам и това е един много мултикултурен град всъщност.
0: Хо Ши Мин шехри Виетнамън ен önemli ticaret merkezidir. Ayrıca farklı kültürlerin birleştiği bir şehirdir. 10 milyonluk nüfusu var ve burada çok sayıda yabancı yaşamaktadır. Dolayısıyla benim çalışma alanımda kendilerini geliştirmek için oraya giden dünyanın dört bir yanından pek çok insan bulunmaktadır. Orada insanlarla çalışma konusunda gerçekten büyük bir deneyim edindim. Vietnam halkının %90'ı Budizm'e inanıyor. İşte bu, oradaki insanların doğuştan çok güler yüzlü, çok pozitif, çok dost canlısı olmalarının ve başkalarının yeteneklerine son derece değer vermelerinin nedenlerinden biridir. Bana kardeşliği, birliği, karşılıklı destek, sevgi ve pozitif enerji paylaşımını öğrettiler diye anlattı Kristina Stoimenova.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Farklı mesajlarımız var. Dün canlı yayınımızın hemen ardından Seher Kerimova bize yazdı. Merhabalar, ben Glodzovo kasabasından Seher Kerimova. Yarın 26 çarşamba günü anneciğimin doğum günü var. Anneme sağlık, huzur, şifa ve uzun ömürler diliyorum. 86 yaşına giriyor. Çok şükür Rabbime, iyi ki benim annemsin. Güzel annem benim, seni çok seviyoruz. Güzel bir türküyle selamlamak istiyorum sizlere. Sizlere de bize de böyle bir imkan verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sevgi ve selam olsun. Glodzovo'ya da çok selam olsun. Güzel bir gün diliyorum diye yazmış Seher Kerimova. Annesinin ismini de rica ettik. Zeliha Ramadanova Kerimova. Zeliha Hanım Glodzovo'dan bugün 86 yaşında oluyormuş. Her iki telefonumuzda da bekleyenimiz var. Hemen alıyoruz. Efendim nasılsınız? Buyurun.
2: Alo, dobrý deň.
1: Здравейте, Бисере.
2: Здрасти. Искам да поздравя всички приятели ми, мюсюлмани и турско говорящи. И между другото споменахте преди малко някоя електронна почта. Може ли отново да я кажете по-бавно? Имаше maymuskua.bnr.bg.
1: Ами Turkish maymuskua.bnr.bg.
2: Киш ли? Как се пише точно?
1: Ами на английски е Turkish. Turkish на английски. Вие не пишете бисере на този адрес, няма никаква разлика.
2: Да, да, вие сте видяла онова писмо за
1: държава. Да, благодаря бисере, благодаря бисере. Евет, бисер Николов бизе сък-сък Варнадан язиор. Кендисинин бөле бир саалык дуруму вар, бир саалык соруну вар. Ве сък-сък бизе бу конуда, ефандим, тедави конусунда бизе билги вериор. Евет, та Варнадан бизи динлиор, ефандим. Севгили динейчилер, икинчи телефонумуз да вармыш, ишарет етти аркадашларымыз. Алло, буйрун.
3: Alo, iyi günler.
1: İyi günler.
3: Ben Sristra Sanca, Zaritsa köyünden. Ben Nebahat ablanız. Nasılsınız kızlarım, canlarım benim, Şefkiye?
1: İyiyiz Nebahat Hanım. Sizler nasılsınız? Sizi de soralım.
3: Biz de iyiyiz. İlk önce ekibinizi selamlayacağım. Zaritsa'dan, Nebahat ablanızdan kucak dolusu selamlar Sofya'ya. Sonra dün geçmiş, erdiremedim dün, diyemedim yayına. Doğum günü, geçmiş doğum gününü selamlayacağım. Biçova'da Meryem teyzenin oğlu Ersan'ın geçmiş doğum gününü. Sağlık, sağlamlık, uzun ömür dileyelim onlara, Meryem teyzeye, Aliye teyzeye, ablasına. Üzgün de dostum var olabilirse.
1: Tabii.
3: Boyan'dan Esra teyzeyi, Hüseyin ağabeyimi, Brestolene'den Sebre teyzeyi, Hüseyin ağabeyimi, Goramova'dan...
1: Şimdi şöyle Esra düzeltmek teyzeyi istiyorum sadece. Brestolene'den Sebre teyzenin eşi Salim abi. Ay, o Hüseyin Salim değil, abi. Salim. Bizzat tanıdığım için yani böyle otomatiğe bağladınız siz biraz Nebahat Hanım. Buyurun devam edin.
3: Goramova'dan Esra teyzeyi... Lovino'dan Maziz teyzeyi, Dobromir'den Kamil kardeşimi, Burgaz bölgesinden Çereş'da Yılmaz Balaban kardeşimi, bana yok mu diyenlere de gelsin benim sonsuz selamlarım. İyi günleriniz olsun, hayırlı işleriniz, hoşça ve dostça kalın kızım, Şefkiyem, bu kadar.
1: Teşekkür ederiz. Zaritsa köyüne bizi dinleyen başka dinleyicimiz de varsa, yani Nebahat Hanım'ın dışında başkaları da bizi dinliyorsa onlar da bize bağlanabilir. Sevgili dinleyiciler, hadi ilk türkümüzü dinletelim. Pazartesi günü için Cebel'den Mehmet Davut'un oğlu Salih Davut bizden, babasından bir türkü rica etmişti. Bizler artık 3 gündür Kristina ile birlikte bu türküyü programımıza alıyoruz. Ama bir türlü zaman ve yer olmadı, ama bugün ilk sıraya yani başa koyduk, şampiyon olsun bu türkü dedik ve Mehmet Davut ve bu yıl gelin olan ve gelin olacak bütün kızlarımızı selamlasın gelin türküsüyle.

0: Evet, türkümüzü dinlerken Mehmet Davut bize Cebel'den yazdı. Kıymetli Benere Türkçe yayın ekibinin güzel sunucularına teşekkürler, sağ olun, var olun, selamlar ve saygılar. Cebel'den Mehmet Davut demiş. Demek ki Rodoplar'da bizi dinleyen var. Artık şüphe duymaya başlamıştım ama telefonumuz varmış. Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, nasılsınız?
0: Teşekkürler, iyiyiz, sizler?
1: Biz de iyiyiz. İstiyorum selamlamaya koca nenelerimi, babam tarafından ve annemin tarafından.
0: Tamam, şimdi sırasınca başlayalım. Nereden arıyorsunuz ve kimsiniz?
1: Okoç'tan Meyra'yım.
0: Okoç'tan. Ben tahmin ettim ama dedim şöyle bir atlamayayım böyle. Belki yanlış birisi çıkar. Tamam, Okoç'tan Meyra. Hadi o koca ninelerin isimlerini verelim. Onlar kim ne kadar mutlu olacak?
1: Zekiye ve Nevriye.
0: Zekiye ve Nevriye bizi dinliyorlar mı acaba?
1: Evet, büyük ihtimalle dinliyorlar.
0: Büyük ihtimalle, yani böyle bu saatte belki böyle şekerleme de yaparlar. Tabii ki zamanı, evet, zaten. İkisi de Okoç'ta mı oturuyor?

0: Meyra?
1: Yok, birisi Payisevo'da, öbürü Okoç'ta.
0: Ha işte o çok önemli. Payisevo'da Zekiye, Okoç'ta Nevriye.
1: Hayır, Payisevo'da Nevriye, Okoç'ta Zekiye.
0: Evet. Şimdi bunları böyle öğretmen gibi ağzından çekmeye çalışıyorum. Sen zaten bunları biliyorsun, bizi sık sık arıyorsun ama şimdi yaz tatili olduğu için biraz belki böyle daha fazla tatil, dinlence. Denize gidebildin mi Meyra?
1: Evet, denize gittik.
0: Nasıldı bizim denizimiz? İyi mi Karadeniz?
1: Deniz çok güzel.
0: Dalgalanıyor mu?
1: Evet, fazlasıyla dalga çok güzel.
0: Evet, böyle arkadaşlarla herhalde gittiniz, tatil yaptınız, dinlendiniz.
1: Evet, arkadaşlarla da gittik, ailemle de gittik.
0: Aa, güzel. Yani gidemeyenler için sen iki kez gitmişsin onlara nazaran. Artık okul hazırlıkları da başlıyordur yavaş yavaş.
1: Evet, okul hazırlıkları başladı, alışveriş falan. Az kaldı.
0: Evet.
1: Artık okuldan da ararız.
0: Evet, bugün zaten haberde de geçti. Eğitim Bakanı 15 Eylül'de başlayacak yeni yıl demiş. Salı olmasına rağmen ne mutlu ki tam o günü bizim programımız var. Hayırlı olsun buradan büyük anneler Zekiye ve Nevriye'nin bu kadar güzel, bu kadar akıllı bir torun yetiştirdikleri için bizler de kutluyoruz Meyra.
1: Evet, bir şey daha istiyorum söylemeye. Biz hep arkadaşlarımla yürüyüş yaparken bir tane anne var. Adı Naciye. Hep bize istiyor onu selamlamamızı. Unutmuşuk onu. Şimdi onu da istiyoruz selamlamaya.
0: Yani komşu ninelerden.
1: Evet.
0: Hadi selam olsun Naciye ninemize. Buradan kızların yürüyüş sırasında onlara laf atan, onlarla sohbet eden Naciye nineye de selam olsun Meyra.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Tekrar okul başladığında okullar öğretmenlerini de selamlamayı unutma.
1: Evet, teşekkür ederim. İyi
0: ben de teşekkür ederim. Diğer cici kızlara da çok çok selamlar diyoruz Okoç köyünden ve sevgili dinleyiciler, mektup var demiştik. Dün Diçeo'dan Meryem Boşnak'ın mektubu geldi. Tabii ki yine süslü, mavi, kırmızı kalemlerle yazılı mektup. Bismillahirrahmanirrahim diye başlamış. Amin efendim. Çok kıymetli gönül dostlarım, iyi misiniz? İyi olmanızı yüce Rabbimden niyaz ederim. İlk önce bütün dünya insan Mevlid Kandili hayırlara vesile olsun. Radyoda çalışan cümlenizin Mevlid Kandiliniz hayırlara vesile olsun. Kıymetli gönül dostlarım, mektup yazmakta haddimi aştıysam tekrar özür dilerim. Ne demek sevgili Meryem Boşnak? Tabii ki biz mektuplarınızı dört gözle bekliyoruz. Eğer kaçırdığımız, tamamını okuyamadığımız mektuplar varsa affola. Buradan özür diliyoruz sizden. Tabii ki mektuplarınızı yazmaya devam edin efendim. 1965 yılından beri bazı önemli günlerde, bayramlarda, yılbaşında, yarışmalara, torunların doğum günlerinde mektup gönderdim. Hep okudunuz diye yazmış, devam etmiş. Bu ayın 24'ünde peygamberimizin doğum günü, 25 Ağustos'ta oğlum Erşan'ın doğum günü, 56 yaşını doldurdu ki dün de kutlamıştık hem Eylen hem Muazzez Hanım ve bugün de Nevat Hanım kutladı. Ayrıca 26 Ağustos'ta ise Beyhan oğlumun ölüm yıl dönümü. Evet Meryem Boşnak, başınız tekrar efendim, başınız sağ olsun diyoruz ve her yıl bu özel günde Beyhan oğlunuzu da anmadan geçemiyorsunuz. Allah rahmet eylesin derken ben mektuba devam ediyorum. Diçevu halkının da Mevlid Kandili hayırlara vesile olsun. 14 torun, 5 dönüşüm var. Korumdan atlarını yazmıyorum. Yani korkumdan atlarını yazmıyorum demiş. Estağfurullah, ne demek 14 torun olur da insan teker teker yazmaz mı onları Meryem Boşnak? Siz yazmaya devam edin efendim. Bilmiyorum kimler neler demiş siz ama biz mektupları seve seve alıyoruz, okuyoruz, okumaya çalışıyoruz. Canlı yayında da olmasa hafta sonuna da taşımaya çalışıyoruz. Devam ediyorum okumaya. Radyoda emek veren kızlarıma kucak dolusu selam. selamlar radyo dostlarımı da İskra'dan Hediye Arettim'e, Zaritsa'dan Nebat Hanım'a, Muazzez Hanım'a, Sebile Hanım'a, Pravda'dan Naci Hanım'a, torunu Eylen kızımıza, bütün radyo dinleyicilerini, bizi sevenlere, bize sövenlere demiş. Hem seven hem söven. Söven de var mı acaba Muazzez Boşnak? Sanmıyorum. Bize selam yok mu diyenlere, herkese

Benden kucak dolusu sonsuz selamlar. Vedat hocamıza da ayrıca selamlar. Kadri ablamızın okudu. Tamburam erbap oldu. Ciğerim kebap oldu. Yarimden ayrılmaya düşmanlar sebep oldu türküsüyle herkese müzik selamı olsun demiş. Teşekkür ederiz. Ve Meryem Boşnak, kendi bahçemden ormonsuz yemiş gönderiyorum görür rahatlığıyla demiş. Yiyen bu mutlu günlerde afiyetle yiyin, bal şeker olsun demiş. Tabii ki hormonsuz ne mutlu ki artık bahçelerimizde efendim böyle hormonsuz yemiş yetiştirilebiliniyor. Ve buradan Meryem Boşnak Hanım'ın bereketi artsın diyoruz. Ve bütün selamlarını kabul ettikten sonra efendim istediği türküyü seve seve dinletiyoruz. Kadriye Latif söylesin, tamburam erbap oldu.

0: Silistra Diçevo köyünden Meryem Boşna buradan kocaman selamlarımızı ilettikten sonra isteği üzere bu güzel türkümüzü de dinlettik ve şimdi İsperik Dragomaş köyünden dün bizi arayan Emine Hanım'ın ısrarları üzerine dün oğlunun doğum günü varmış. 63 yaşını tamamlamış oğlu Ersin, eşi Cemile, kızı Zatiye, damadı Ali. Tekrarlıyorum çünkü dün tekrar aradı, bugün yine aramaya devam ediyor. 63 yaşındaki oğlun Ersin'in doğum gününü kutluyoruz Emine Hanım. Gelin Cemile, kızları Zatiye ve damatları Ali'ye de sıradaki türkümüz harman olsun dedik ve yeni telefonumuzu alıyoruz. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız? Alo, alo. Buyurun.
1: Ben Gülbiye Saliyeva, Boyul köyünden haber ediyorum.
0: Buyurun Gülbiye bugün, Hanım.
1: Bugün torununun Gizem adı doğum günü var. Onu güzel bir türküyle selamlamak istiyorum. Annesi Sevinç, babası Coşkun, ağası Tolga, o da kız kardeş. Torununun varnı da

0: ekonomika bitirdi. Orada da çalışıyor.
1: Tamam.
0: Annesi Gülbiye Saliyeva dizeleri resmiye resmiye hepsini selamlamak istiyor.
1: Evet, selamlıyoruz. Özellikle de bugün doğum günü olan Gizem'e, ta Varna'ya efendim selamlarımızı gönderiyoruz. Güzel bir şehir seçmiş Gizem. Burada hem okulunda hem de iş yerinde başarılar diliyoruz. Bereketli günler diliyoruz. Telefonumuz varmış. Efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Selamünaleyküm Şekerim.
1: Aleyküm selam.
2: Ben Ahmet Raşim. Trelez köyünden, Rızgıçın'dan.
1: Evet.
2: Yani bu hafta köyümüzün bayramı var. Yani Bulgarcasını biliyorsunuz ya. Tradisyonun Selki Sabor.
1: Evet.
2: Selamlamak istiyorum bazı insanları.
1: Tamam.
2: Bütün Yomuzak halkını. Yani köyün hizmet eden muhtarımızı Sezgin Ali. Sekreterka Ayşe Adem. Yani köyümüzde folklor grubu da var. Onlara başarılar diliyorum. Onlara selamlamak istiyorum. Yani yöneten Sevil Osman. Sıradaki türkü nasıl?
1: Sıradaki türkü dün özellikle Dolma Krepus köyünden Sakıp Erbaş istemişti. Efendim, karpuz kestim yiyen yok diyecek. Üç ses üç saz.
2: Evet evet. Ankaralıların türküsü.
1: Tamam, o türkü size de armağanımız olsun.
2: Evet, teşekkürler.
1: Haşim Bey, hafta sonu yolunuz düşerse Preles köyünden geçin. Ahmet Haşim herkesi davet ediyor. Güzel olacak bence.
2: Evet, evet.
1: Bu kadar mı Ahmet Bey?
2: Evet.
1: Teşekkür ederiz bize haber verdiğiniz için. Güzel Preles köyüne otobüsler oradan da geçiyor. Oraya da selam olsun. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Bugünlerde neredeyse her köyde ekmek festivali, işte bereket festivali, bolluk festivali derken böyle köy festivalleri de yapılıyor. Şenlikler, bayramlar da yapılıyor. İnsanlar bir araya geliyor. Mesajları okumaya devam ediyorum. Safet Raifuf Ademov sabah bize yazdı. Büyük ihtimalle konserimizi dinlerken, günaydınlar. Osman Aziz'den Arda Boyu şarkısıyla Rafet işe giden Açeli'ye ve Ayça'yı selamlıyorum diye yazmış. Ama biliyorsunuz sabah konserlerimiz birer kayıttır. Böyle sizin kahvenize, kahvaltınıza, gününüze eşlik etmek için sabah canlı yayın yapamıyoruz. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Bize nereden yazdığını Safet Raifuf Ademov yazmamış. Eski mesajlara da geri dönüp okuyamıyorum çünkü zaman yok. Şükriye Boyacı akşam yazmış bize. Sayın Sofya Radyosu yöneticileri, yönetici güzel bir kelime. Ne yazık ki yönetici değiliz. Sadece sunucuyuz sevgili Şükriye Boyacı. Selam, sevgiler. Ben Silistra'ya bağlı Payisivo köyünden Şükriye Boyacı, eşim Cafer'i, damadım Kamil, kızım Ayşe'yi, torunum Bade'yi, Mürvet'i, kuzenim Ajlan, aretim Reyhan, Fatma, ablam, gelinimiz Seniha'yı, aşağı mahalleden kahve arkadaşlarım, Sevim kardeşimi güzel bir türküyle selamlıyorum. Şimdiden sizlere teşekkürlerimi iletiyorum diye yazmış. Teşekkürler sevgili Şükriye Boyacı. Payisivo'dan herkes size selam olsun, devam ediyorum. Metin İsmailov canlı yayın öncesi bize bir video gönderdi. Kendisi Umurtan Visok köyünden. Orada efendim yağmur başlamış. Yağmurlu, bereketli memleketin Bulgaristan Osman Pazar Umurtak'tan selamlar. İyi yayınlar demiş. İyi ki varsınız, seviliyorsunuz diye yazmış. Bakıyorum muşkatlar güzel ama bahçedeki çiçekler bayağı bir kurumuş, sararmış. Uzun zamandır çünkü her yer kura, güneşten yandı ama bereketli yağmur gelmiş. Umarız bu bereketli yağmurlar her yere gelir, her yere böyle can suyu verir değerli Metin İsmailov. Yılmaz Balaban'ın mesajında, yarın akşam gelin alacağız benim can arkadaşım Şevki Hanım, bir türkü onlara gelsin özellikle diye yazmış. Gelin alacaksınız kime, nereden alacaksınız Yılmaz Balaban? Hayırlı uğurlu olsun efendim, gözünüz aydın diyerek ayrıntıları da verirsiniz.

artık gelin alıcısından sonra. Mehmet Davud'un mesajını okuduk. Devam ediyorum. Şükran B. Müzekkar profilinden bize yazdılar. Gördüğüm, bildiğim kadarıyla ilk defa bize yazıyorlar. Ben Rus'tan Şükran. Kocam Salih'i ve oğlum Azat'ı, Mustafa Ceceli'yi iyi ki hayatımdasın şarkısıyla selamlamak istiyorum demiş. Şükran Müzekar, iyi ki varsınız. Rusya'dan bize yazıyorsunuz. Acaba Rusya'ya varmışken Tuna nereye kadar geldi, neler oluyor? Yani merak ediyoruz. O şırıl şırıl, gümbür gümbür akan Tuna'nın bu kadar kuruduğuna inanamıyorum.

Şükran, müzekker. Ama dünden beri, daha doğrusu hafta başından beri düşen yağmurlar inşallah Tuna'nın su seviyesini yükselmesine yol açar. Çünkü Tuna'nın böyle kurumuş sıradan bir göl gibi olmasını bizler de tabii ki alışık değiliz sevgili dinleyiciler. Ve ben son mesajı okuyorum. Hemen ardından türkümüzle kapatacağız büyük ihtimalle. Bize Sacide Mehmedova dün yazmıştı. Şevke Hanım, son günlerde maaşlar gündemde. Önce şu emekli maaşları için iki sözüm var. İsveç uygulaması diye tekrar tekrar haberlerde ele alıyorlar. İsveç'te emekli maaşları ne kadar bilmiyorum ama gelelim işçileri maaşlarına. Son günlerde tartışılan bir konu. Bulgaristan Avrupa Birliği'nde, Avrupa'da maaşlar ne kadarsa Bulgaristan'da, Danimarka'da da o kadar olsun diyorum. Mağazalarda fiyatlar avroya geçtiğimizden beri daha da arttı. Yazacağım çok. Yazsam kim duyar acaba? Sonra diyorum ki öyle günler geldi ki insan kendi elleriyle silah üretiyor insan öldürmek için. Rusya ve Ukrayna'da her gün insan ölüyor. En acı olan ise küçük çocuklar da ölüyor demiş. Evet, haklısınız Sacide Mehmedova. Ama bugün ne tuhaftır ki, ne büyük rastlantı ki, parlamentomuz, milletvekillerimiz tatilden sonra döndüler Sofya'ya. Oturumlar başladı. Umarız yeni kararlar alırlar. Millete, ülkemize, vatanımıza, Bulgaristan'a hayırlı olsun diyerek programımıza son veriyoruz ve Dolna Krepus köyünden, Kırcalı'nın bu güzel köyünden değerli dinleyicimiz Sakıp Erbaş'a söz verdiğimiz gibi karpuz kestim yiyen yok türküsüyle ona selamlarımızı gönderiyoruz. Üç ses, üç saz topluluğunun bu güzel türküsüyle. Kristina Ergül ve ben sizi yarın burada bekliyoruz. Hoşça kalın.